Şimdi inşallah. Allah Allah. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, şerleyin. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

Onu de onlar. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. El meşra. Sallallahu aleyhi ve sellem.